komandege mangona puna yimba yonteke mo yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba yimba